0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.

Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken.

Yekşembe günü Amerika Prezidenti Donald Trump'a gahlandırış verip, biçare Amerika Prezidenti tähditler əməl qaşırılgan təxtirde dövültinin ilgiri körülüp baxmağın kəskin, hayran qalarlıq və qalay mıqan senariyelerde dost geldi qalığını belişi kerek dəb təkitledi. Palestinlik məhbuslarına ölüm cəzası berişini məzmun qılğan İsrailiyyə qanunu Qarbi Qırğaqda yolu qoyuldu. İsrailiyyə mətbuatlarının xəbərlərgə əsaslanğanda İsrailiyyə armiyası mərkəzi komandalıq iştabının hərbi buyruqqa imza qoyuşu bilən yeni qanun rəsmi küşkəyə boğan. Yerlik taratqılarda çıxan xəbərlərdə Palestinlik məhbuslarına ölüm cəzası berişki şərait hazırlaydıqan məzkur İsrailiyyə qanununun yekşənbə günündən itibarən icra qılınışqa başlığanlıqı bildirildi. İsrailiyyə vaxtı gezitinin xəbərgə qarğanda işğal asidiki Qərbi Qırğaqda bu tədbirinin naçar niyyətli tədbiq qılınışı üçün kerekli hərbi buyruq armiya mərkəzi komandanı General Avi Bülöt tərəfindən imzalanğan. Məzgur hərbi buyruq qəsasən İsrailiyyə puxralarının ölümünü gəltirib çıxağan hücumlarına çetişliq deyilolağı qaraydıqan sot məhkəmələri müddətsiz qamaq cəzasını tələb qıldıqan alahidi şərtlər olmağan təqdirdə ölüm cəzasını çıxırılışı mümkün boğan birdən-bir hüküm sübtidə icra qılışqa məcbur boladı. Palestin ve İsrailiye kişilik hukuk teşkilatlarından sallık malumatları kırgandı növette İsrailiye türmelerde 350 nefer bala, 73 nefer ayal bulup cemi 9600'ün artık Palestinlik tutup durulmaqtı. Bu mahbuslar qiyin qıstaq, açarçılık ve davalınış kemçil buluş qatarlıq eğir turmuş kerizisliği ve kişilik hukuk depsendiciliklerine duş gelmekte. Diplomatiya porusu azaymaqtı. Trump İran'ı vaxt barğancı taraymaqtı deyip agahlandı odi. Amerika Prezidenti Donald Trump İran hükümetini keskin agahlandırıp, Tehran'ın hareket götüşü üçün vaqtından barğancı qıstap kilip atkallığını, bolmasa ulağı dəvə heç qandaq nərsinin qamaydıqallığını bildirdi. Prezident Trump yekşembe günü özünün Trust Social namlıq ictimai taratqı sopsisi de bayanat ilan kılıp, vaqt ən qımmetlik amil dedi. Trump'ın bu bayanatları Washington, Tehran'ın Amerika'nın oruçluq tutuş şartlarını qobul kılışı toğrusudaki tähditlerini küçeyti vatkan bir peyit ilan kılındı. Amerika oturuğu koyan mezkur şartla yadro materiallarını koyuklandırış faaliyetlerini toluq toxtutuş. İran'da koyuklandırılan oran zapaslarını Amerika organlarına tapşırıp beriş ve Hormuz boğazını kaytının halkaralıq soğudu ötüş yollarına eçip etiş qatarlıq taleplerini öz içi kaladı. Kaya Kallas, Amerika, Xitay ve Rusiyanın birlik ikegen Avrupa'nın acizlaştırışını közlevat kallığına ilgiri söyledi. Avrupa İttifakı'nın taşqi münasibet ve bihetlerlik siyasi boyunca Ali Vekili Kaya Kallas, Amerika, Xitay ve Rusya'nın bölüngen bir Avrupa'nın görüşüne halaydı kalıqını. Çünkü birlik kegen Avrupa İttifakı'nın yerşari bir küşlerge taqabıl turalaydıgan geosiyasi bir küşke vekili kalıdı kalıqını askerti bagahlandı odi. Estonya'nın paytaxtı Tallinn'de ötküzülgen Leonard Meri yığında söz kılan Kallas, Avrupa İttifakı'nın kollektiv küşü taşqi küşlerinin ittifakını acizlaştırış oranıştırığa sebep boğun asaslıq amil ikkeligini tekitlep. Ula Avrupa İttifakı'nı yaqtırmaydı. Bu nahayti inip. Eğer birlikte dursaq ve ortak hareket kılsaq, barabar ve kodretli küşke ayrılımız digerlerini qeyd kıldı. Trump'ın sodu közleri digen ibarını şiltişidin ki, Tayvan Amerika'nın kural setveli siyasını akladı. Xitay devlet reisi Xi Jinping bilen Amerika Prezidenti Donald Trump'ın yakınkı sohbetleri jarayanında Beijing hükümeti Tayvan meselesini Amerika-Xitay münasibetlerdeki en halkılık ve nazuk mesele edip atıdı. Prezident Donald Trump'ın Xitay ziyaretinin keyin Amerika'nın Tayvan'ı zil kollab kilip atkılığını münazirge koyuşu bilen Tayvan rehberliği Washington'un kural yarak bilen təmirlişinin rayon karakterlik tokunuş ve muqumsuzlığa karşı en muhim tosuş ameli ikerliğini kaydı təkitledi. Tayvan rehberi Lai Ching'de bayanat ilan kılıp, Amerika'nın Tayvan'a kural satışı ve işki taraf otursudaki bihaterlik hemkarlığının fakat kanuni asasqa tayınıplık amay, şundaqla rayonun tınışlığı ve muqumluğu için katalizatorluk rol oynaydıqalığını bildirdi. O, yekşembe günündeki sözde, Prezident Trump'a tüncü növetlik vazif ütaş müddet edin boyan Tayvan boğazıda tınışlık ve muqumluğunu saklaş için temirligen özlüksüz kollışı. Şundaqla Tayvan'a sızılgan kurallarının külümü ve miktarını muqum aşırgalıq için minnettarlıq bildirmez dedi. Saudi Arabistan, Irak tarafından kirgen 3 uçuşsuz hava aparatını tosu aldı. Saudi Arabistan Hava Müdafiye Sistemisi Irak ziminden devlet hava boşluğuna girgen 3 tane uçuşsuz hava aparatını tosup ilip bacaklap taşladı.
Müdafiye Ministerliği bayanatçısı Türkiye El-Maliki, mezkur aparatlarının yekşen bir gün etkende etip şürülgeliğini bildirdi. O, padişahlıkların ilgilik hukuki ve fıralarının bir xeterlikiyle dekli taarruz kılış organışlarına karşı muvafık vakit ve cayda

кайтыруу укугуна тамамен сактап калыдыганын жана зарыл болгон бардык амилий тадбирлерди колдонулганын тейкитти. Бул мака райондогу жиди вазияттын бир кысмы болуп, Америка менен Израилиянын февраль айындагы Иранга караткан hujumlardan кийин район характерлик токунуштар техам күчөйгөн эди. Tehran hükümeti Amerika ittifaklaşlarının nişan kılgan hücumla hem de Hormuz boğazını takaş faaliyetleri arkalı kaytırımı zarbı verdi. Pakistan'ın murasiyatçılığı bilen 8. Aprilde oruç tutuş gelişimi yol koyulgan ve Amerika Prezidenti Donald Trump tarafından muddetsiz uzartılgan bosu mu ciddiçilik toluk basaymedi. Bunun ilgili Arab Birleşme Halifeliğinin Abu Zabi Baraka Yadro Stansisi korosunun sırtıdaki bir tok generatörü mü uçuksuz av aparat hocumu sebebinin o tapit yüzbegen bulup talapet ya ki radiyasiya özgürüşü körülmügen edi. Hürmetlik radyoyu anlı kocala. Yukarıda haberle anladığına. Hürmetlik radyoyu anlı kocala. Tövende Әсрай өнерінің үзді намық нақшысыны да қытыңлағы сонымыз.

TRT Uyghurçinin hörmetlik klasmelleri programımızın bu heptelik sahnede bugün biz Gence'nin Ali Cenab Bek cemaatinin kegen, Moskva'nın senet muhiti de pişip bitilgen, ama yürüke her daim Azerbaycan tıpırık için sokkan bir senet peşivasını tanıştırmız. Sahnenin mutlak hükümranı, kino senetinin unutulgusuz siması ve en mühimi hiç kandak küçü aldıdı beşekimgen ve hakikattin vazgeçmegen Kayser irade ikisi Adil İskenderov hakkı da toktulumuz. Kinondak da dıktınla programımız da bolsun. Adil İskenderov, ismi layık güçlü karakter giyge bulup, o 1910 yılı 5. mayda Gence'de dünyaya gelgen. O isil bir cemaatten bulup, 5 kırındaşının biriydi. Ulanın cemaatinin namı İskender Beyli idi. Ama Sovet hükümetinin ziyankeşlikten sakınış için dadısı Rıza Bey cemaat namını özgertişki mecbur boğan idi. Adil tehe 6 yaş vaxtıdıla dadısı cemaat ara 3 adavetinin kurbanı bulup hayatını ayrılgan idi. Şunu dinkin, o yetim kağıllıktan azabını senet bilen yengilletişini ügendi. Tehe 10 yaş vaxtıda Gence'deki heveskarla senet ümkügi katlaştı. Onun tiyatırgı boğan kızgıllıkı şünçü küşlük idi ki, 13 yaşı girgende Koçak Kerem tiyatrını sahneleştirdi ve baş rolde oynadı. Bu muvaffakiyeti onu Baku'ya başlap geldi. Baku tiyatr teknikumu'da okuşunu tamamlayan dinkin okuşunu Moskova'da tamamlaştırdı. Moskova Devletlik Tiyatr Senati İnstitutu'da okuvatkan mezgilde meşhur Vakhtangov tiyatrda tecrübelerge gibi oldu. 1936 yılı toluk etilgen bir senetkar süptede Baku kaytıp geldi. Akademik milli tiyatrga kadem koyup aram bir yıldinkin yaş bolşu karamay tiyatrının baş rejissorluğu tayinlendi. Şunu bilen Azerbaycan sahnesi de İskenderov devri başlandı. Onun devirde tiyatr şunç parıldı ki halk milli tiyatrını İskenderov'un tiyatrı edip ataşka başladı. Adil İskenderov arkum arkadan sahneleştirgen eserler bilen Azerbaycan tiyatrını yukarı götürdü. Azerbaycan tiyatrı Sovet İttifakı'daki en ilgar tiyatrla seviyesi yetti. Bolup mu A. Kurniçuk'un Polat Bürküt ve M. İbrahimov'un Hayat namlı tiyatrları zor utuk kazandı. Arkadan Semet Vurgun'un Vakıf, Hanla ve Perhat ve Şirin namlı eserlerini sahneleştirdi. Cebbar Cebbarlı'nın Aydın ve Enver Mehmet Hanlı'nın Şarkının Şefki tiyatrlarını yukarı kesbi maharet bilen teyarıldı. O sahneleştirgen Otillo olsa dünyavi şöhret kazandı. 1938 yılı Vakıf namlı menzum dramının sahnelenişi edebiyat senet sahasında hakiki bir çoğun vakaya aylandı. Bu tiyatr sebebinin Adil İskenderov'a hizmet gösterken senet erbabı deb şeref nam verildi. 1943 yılı Ferhat ve Şirin tiyatrı bilen Cumhuriyet Halk Senetkarı unvanı müyesser buldu. Enver Mehmet Hanlı'nın Şarkının Şefki eserinin sahnelenişi sayesinde İskenderov ve Nurgun artistler Sovet İttifakı devlet mükafatı bilen takdirlendi. İskenderov'un tirişçallığı bilen tiyatr ömüke okşumağan cumhuriyetlerde ve 1959 yılı Moskova'daki faaliyetlerde zor utuklağa erişti. Bu muvaffakiyetler neticesi de onun en yukarı şeref unvanı boğan Sovet İttifakı Halk Senetkarı unvanı verildi. Tiyatrdaki büyük utuklardan kin Adil İskenderov kino dünyasında mı öz maharetini namayan kıldı. Hüseyin Seyitzade'nin 1956 yılı işlenken U Bombsa Bu Boson filmi bilen kino sahasına güçlü kadem koydu. Kısa vaktikçide Karataş'la, Irak Kırgaklar'da ve Muhabbet Destanı Katarlık filmlerde çolpan gaylandı. U canlandığı personajlar bilen halkın kalbinde

Ben ölmeden önce bir sürü düşün vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü hatam oldu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петевшија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Deep Player Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radio Glas Türkiye.
17: Gidere Diyamuriye Türkiye.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
4: It Turkiye hangia radio ya.
12: Oldu radio glas Turkiye.
0: Türkiye ünü radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Edi illeşer ilkülen havraran gıytkaça madmunlen tanış olun. Trump, İran yadra aralaş için o mümkünçülük var dedi. Prezident Erdoğan, Israel'in global somut patiyeletine kuran hücumini berk yadırdı. San Diego'daki Israel merkezine ikisi hücumcu deyip çaklanayanlarla birlikte 25 adam yoğullu. Israel'in hücumları o açmağı belirtmek var da kay aralaşa karamazdan devam ediyor ve Liban'a yoğulanların sani 3000 adamdan geçti. Hormat Dünnecer, İnnevolta şöyle ki, havraların doğal mazmuniyetini dikkatine getirmek için. Trump, İran, yadra aralaşı için o mümkünçülük var dedi. Amerika Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Tehran'ın yadra yarağını edilmeğinin önünü almak için, Amerika Birleşen Ştatlarının İran ile aralaşa gelmeğinin öğren o mümkünçülüğünün varlığını aydı. Trump bu beyanatı gepleşkilerin devam etmek için vaat vermek maksadı bilen meyilleştirilen, harbi hücumu iyide hücüriyenlerine ılan edinilen bir neçe saat son verdi. Trump, Amerika Birleşen Ştatlarının yakın günlerdeki esası yaranlarının, liderlerinin tişelmeğine İran'a karşı meyilleştirilen, harbi hücumu iyide tüşürmeyi haş edinliğini ve şeydip Tehran'la gepleşkilerin devam etmeğine mümkünçülük verenliğini aydı. Şehirde orta ol alalaşa gelmese Amerika Birleşen Ştatlarının giyindirilme hücumuna tayardığını hem duydurdu. Prezident Erdoğan Asya'nın global sumut patiyeletine kuran hücumunu berk yazdırdı. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Asya'nın global sumut patiyeletine karşı hareketlerini karakçılık ve kaltamançılık deyip yazdırdı ve halkara cemiyetçiliğini Asya'nın bir kanun hareketlerine cevap vermeye çağırdı. Prezident Erdoğan, Duşanbe günü Ankara'da geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinden son beren beyanatında, Israel'in koşuşmağının ve kömök meclisine gönüktürülen hücumlarının, Palestinler ile global raydaşlığı ya da gaz için adaleti üpçün etmek uğruna katağlaları koşutma çoktuğunu aydı. San Diego'daki Israel merkezinde ikisi hücumcu deyip çaklanayanlarla birlikte 25 adam yoğullu. San Diego'daki İslam merkezinde olan yaralı hücumda ikisi hücumcu deyip güman edilen adamlarla birlikte 25 adam yoğullu. Polisiya kulluğu bu vakanı iğrenç cinayeti hükmüne kesetlenilerin ıkkarını aydı. Resmiler Duşanbe günü San Diego'daki İslam merkezinde ulaşan 2 yaş hücumcunun öz canına kast etmeden ön 3 adamı öldürenini haber verdiler. Israel'in hücumları o açmağı belirtmek var da kalanışa karamadan devam ediyor ve Liban'a yoğulanların sani 3000 adamdan geçti. Liban'ın hukuksuzluk çeşmelerinin ve devlet haberler agentliklerinin malumatlarına göre, Israel'in Liban'ın kunortasına tehdit hava hücumlarını amala aşırdı. Hizbullah hem Israel güçlerine karşı tehdit hücumları amala aşırdığını haber verdi. Şeylerkülün Amerika Birleşen Ştatlarının kolluğu uğrayan uğdaşmağı belirtmek vardaki aralaşan mökredi uzatılanlığına karamazdan Livan'a uruş devam ediyor. 2. Mart'ta uruş başlanan beri Livan'a 3000'den kovrak adam yoğullu. Yurdun sağlık uğraş ministerliğe duşemeğine çap edilen en sonki ölüm korkucuları vardaki hasabatına bu sahne tasdik edildi. Elon Musk OpenAI karşı kovrakan kadet işine yenildi. Eminler kadete katı geç 100 dolar novarda karar kabul etti. Amerika Birleşen Ştatlarına eminler toparı Elon Musk'ın OpenAI kampanyasının kampanya karşı kadet işine cevapkar değerliği varada karar kabul etti. Musk kampanyasının adamlarda peyda getirmek maksadı olan esaslandırıcı misyatının kaçı durduğunu öne sürüptü. Duşanbe günü Kaliforniya'nın Oakland şehrindeki federal kadette bir ağızdan kabul edilen kararda eminler toparı Musk'ın kadet işine katı geç başladığı varada netice gelirler. Eminler toparının masalatı 2 saatten hem az devam etti. İran, Amerika Birleşen Ştatlarının gepleşkilerin Pakistan'ı arkada devam ediyenliğini tasdik etti. İran'ın Dışişleri Bakanlığı'nın Metbuat Vekili İsmail Bekai, Amerika Birleşen Ştatlarının gepleşkilerin Pakistan'ı araçlık etmeğine devam ediyenliğini aydı. Mekar Havaran Agentliğinin haberine göre BKI Duşanbe günü belen beyanatında olur paylaştırmak ve uran materyalleri var da spekülasyonları gün tertibe getirdiler. Biz onlara bunların hiç gibi esasının yoktuğunu haber verdik deyip belledi. BKI, Amerikalılar teklifler verdiler ve biz öyle kararışlarımızı beyan ettik deyip belledi. BKI şeyle hem Amerika Birleşen Ştatlarının ve Bahreyn'in Ormuz Boğazı'ndan bağlanışı teklif eden kararlılığına
reakcia bildirip, Birleşen Milletler'in Kowpsuzlyk Geňeşiniň Eýranyň tertiň kowpsuzlygyna ziýan ýetirmekde aýplap bilmejekdigini aýtdy. Bekäi, Kytaý we Russiýa deňiz we erken söwgadaky ynamsyzlygyň esas çeşmesiniň Amerika Birleşen Ştatlarydygyny bilýärler diýip bellidi. Hormatly dinlejiler, daşaryt habarlaryny dinlediňiz.

Şugun 19-njy may milli Arar düzlük söwüşiniň başlanan güni. Her ýylyň 19-njy maýyna Atatürk'ü hatyrlama, ýaşlar we sport bayramy belenlip geçilýär. Beýik lider Mustafa Kemal Atatürk 19-njy maýda Samsun'a baryp, hyzmatdaş ýurtlaryna garşy milli Arar düzlük söwüşini başlatdy. Bu milletin tarihi täzeden ýazyldy. Atatürk şu günkü Türk yaşlarına bayram hükmünü soğut verdi. Her yılın 19. mayında Atatürk'ü hatırlama yaşlar ve sport bayramı belirlenip geçiliyor. Şöyle hem Türkiye'nin milli bayramı yurdun ehli yerine, daşarı yurtlarda ve Demirgazık Kipr Türk Respublikası'na davara bilen belirlenip geçiliyor.

Altay dağlarının asudoluğu dinavr adamın iğnini tükenekli diyen asudoluk del. Şol asudoluk, hamala diyersiniz münlür çığılın nefesini içinde saklayan canlı imarat yaradır. Yel ol yerde adatı tebiyi yağday del. Hamala diyersiniz rovai yağlı kayaların arasına gizim edip, Cülgolorun arasından göğü asmanın belentliklerinden yere tarap tüzülüyen haqi dayalıdır. Türk halklardan biri olan tuvalar, tebiqat bilen adamın eri şargaç olan dünyasına dağları, atavavaların nefesi, deryaları, tarihin götürücüsü, göğü asmanı ruhların sahnası hükmünü kabul ediyar. Sol sebeple olorun bokurduk hengi bilen yerine yetiriyen hömey, Aydımı dine bir sazdel adamın bedenini tebiqat bilen cevizleştiriyen kadimi beyanattır. Şurvatta bir neçe görünüşlü ses çıkarayan bu usulla

Tsungruwa agar tuanur, yerung yudhani inchewa titrawuk thethlar walta guwa thmana yanglanriyar. Şelilikte yelin suun ve fekranın sesi adamın içinden gaytadan doğulur. Tuva medeniyeti dine sesten varat del. Onun anartına şamanizme esaslanyan çungur ınanç dünyası var. Şaman, görünyen bilen görünmeyene bağlanstıryan yol velettir. Hastaları sağaldiyan, ruhlar bilen gepleşyan ve tebiqatın deñagramlygyny selzeriyan danadyr. Şol sebäpli şaman depreginiň sesi adaty ritimdel, yer bilen göğü biriktiriyan çağırıştır. Her bir tolkun görünmeyen güýje barap ýetýär we ses tuwada hem güýje eýedir, hem de onuň bir borcu vardır. Bokurda keňi bilen şaman däpleri belli bir nokotda kesişýär. Biri bedeni beýleksi bolsa ruhy joşa getirip, adamyň dünýä bilen üzlüksiz baglanşygyny emele getirýär. Hömey Tuva halkına mahsus kadimi bokurdoktan kaynap çıkayan aydım sazi yoludur. Ol yerine yetirciğinin sorulvatta bir nese sesi çıkarmak okuyu bülen tapavutlanyar. Bu yolla çun ve ıydıdarlı devam ediyen esası sesin üstüne inçe ve sıyıklığa menzeş yokorki ses tonları oturtulyar. Şelilikte bir bedeninin hamala diyersiniz iki ses eştilyar. Hömey, Dine bir aydım saz, yolu del, tebiqat bilen edilýän gatnaşygyň beýanydyr. Yelin şuwullisi, suwun şarrylysy we sehranyň sesi adamyň demi bilen gaýtadan jana gelýär. Altay dağlarına şapağın çungur asu doluğuna beygeliyen şol köp katlı ses, toprağın çungluklarının göz başalayan, uğurlu bilen göğ asmanına süzülüyen ince tolkunları bir bedenini cemleyer ve dinleyeni başka eylemlere götürüp, gıyfkıcık porsodu uzak siyahate öğürüyer. Tuva halkı için hömey dine bir estetiki beyan del, her bir sesi bir tarihi, her bir tolkunu atavavaların mirasını öğreyen, tebiqatın insanın içinde yaşayan haqidanın ve ruhani utkoşukluğun seslenmesidir. Şaman haqiqatısı Tuva medeniyetine zihinine saklanyan maglumat del, eysem ses, dessur, tebiqat ve beden bilen yaşayan mirastır. Şaman depreginine yolluşluk ediyen her bir tolkun geçmişi gaytadan çağırıyar, emma şol geçmiş durgun nel. Her gedeginine gaytadan düreyen canlı hakikadır. Bu dünyada adamın küçülüğü ecirlik del, dünya bilen utkoşukluğun görközüsüdür. Sebäbi adam özünü küçelttigi sayın tebiqata we bütewlige degişlidigini duýar. Altay gijelerine yanlanýan hömeýin sesi ýalňyrlygy ortadan aýyrýar. Her bir tolkun görünmeýän diýaloga öwrülýär. Ses göýege gallygy sayın beýgeler we ýyly dolanar. Bu kadimi saz, devravap sahnalarda yerine yetirilen hem olsa özünün näki ruhi korap saklayar. Yeli, dağların asudalığını ve kadimi rivayetleri özünle cemleyar. Sonunda olsa adama öz sesliliği yanadanan yatlı diyar. Tebiqat bilen utkoşuklu, köpkatlı ve gözbaşa uzap gidiyen ses. Altaydan beygeleyen bu hem, dine bir saz del. Adamın öz kökünü ediyen siyahatıdır. Her dinleyiş bir yatlayıştır. Alınyan her bir dem tebiqat bilen ediliyen täze bir gatnaşyktır. Ve her bir ses dünyanın henizem gepleyendigini yatladiyen kadimi çağırıştır. Yine şol sebäpli Tuva halkına bokurduk heni bilen dine bir eşitilýän sonuňyň däl duýulýan, baştan geçirilýän we dünýä täzeden gazanmasylýan hakykatdyr. Türk dünýäsiniň medeni mirasy.

0: Salam, hormatly dinlejiler. Jahan keşjanyň hyýalat diýip geçmediň nowatdaky 20-nji bölümini biz ýene-de siziň bilen birlikde gepleşigimiziň bugünkü sanyna hem Balkan tehdidindäki ajaýyp syýahatymyzy dowam etdiririz. Geçen tanımızda Sarayvanın bay Osmanlı mirası var da gurrun meripdik. Şuun molsa qalan yerimizden şehirin ruhunu şekillendiriyen rayat binagarçilik kuruluşlar var da gurrun bermäge dowam ederiz. İlki bilen Gazi Hüsrev Bey medresesi bilen başlayın. Bu medrese Osmanlı İmperiyatının Balkanlardaki en möküm oku ocaklarının birdi. Kurşun bilen örtülen gümbözleri sebepli kurşunlu medresesi adı bilen hem tanılardı. Gazi Hüsrev Bey kitaphanasına Günnogor ve Günmatar dillerine yazılan 50 mingden kowrak seyrek eser bar. Bu bay yığından 20 mingi okuly jild Assam ılımları uğruna bağışlanıptır. Kitaphanda Bosnyalı yazıların 1878-nji ýylyň şuň üçin ýazan ähli möhüm eserleri, jurnallar, gazetler, ýyl ýazgylary we beýleki neşeler ünsülen saklanýar. Ýygynynyň iň gymmatly bölekleri 7500 töwregi we köpsi kodeks görnüşine uran arab, pars we türk gol ýazmalarydyr. Bu täsin hazinanyň düzümine seyrek we gymmatly eserlere gawat gelip bolýar. Arab harf bilen ýazylan Bosna tekstleri hem medeni mirasyň möhüm şaýatlary hökmünde öz ornyny alýar. Bosna urşunyň we Sarayvanyň gawynyň ähli zorluğuna garamazdan ýygyny uly ihlas we tutanýarlyk bilen saklandy we şuň günçenni gelip ýetdi. Sarayvadaky Osmanlı suw arhitekturasynyň ýerini aşağıdaky guruluşlara erip bileriz. Sebil çeşmesi, baş çarşynyň nişanyna öwrülen agaç çüwdürmidir. 1753-nji ýylda gurulýar we 1891-nji ýylda täzelendi. Gazi Hüsrev Bey çeşmesi meçidiň howlusyna ýerleşýär we täret üçin ulanýan köp taraply suw guruluşdyr. Köprüler bolsa Osman döwrüne Sarayvanyň diňe iki tapawutly tarapynyň eýsem iki dürli medeniýeti, dinleri we jemgyýetleri birleşdirýän binagarçylyk diýýärlerdi. Şeýle bolsa ilki bilen gurrun berjek köprümiz gynansakda türkleriň baglygynyň soň birleşdirijidäle bütün dünýä üçin bölji köprü boldy. Bu köprü Latinska köprüsi, ýagny Latin köprüsi, başgaça aýdylanda Şada köprüsi. 16-njy asyrda gurulan daş köprü bolup, birinji jahan urşunyň başlamagyna sebäp bolan janyna kat edilen yerdir. Şehir Çehiýa köprüsi 16-njy asyrda gurulan nuskowy Osmanly köprüsidir. Koja köprüsi, ýagny geçi köprüsi 16-njy asyrda şäheriň günnogorundaky Milyaska deriýasynyň üstüne gurulan daş köprüdir. Gorunç bilen bagly detgalar şulardyr. Sary tabiýa Osman döwründe şäheriň gorunç üçin gurulan gala, şäheri panorama görnüşine görýän depäniň üstünde ýerleşýär. Beýaz tabiýa 15-nji asyrda Osman döwrüniň uzun bar bolan esasyň üstüne gurulan galadyr. Bosna urşunda ýagny 1992-1995-nji ýyllar aralygynda bu detgalaryň köpsini depär ýeten hem bolsa, köpsi asyl Osman arhitekturasyna laýykykda dikeldirildi we täzeden gurulýar. Sarayvada ýerleşen Ferhadiýe meçidi 1992-1995-nji ýyllar aralygynda bolan Bosna urşy wagtynda ýumurly we garşylygyň nişanyna öwrülen meçidiň durgunyň täzelenmegi tamamlanmady. Osman döwrüniň iň möhüm taryhy we medeni ýadygarlyklarynyň biri bolan meçidiň durgunyň täzelenmegi TK tarapyndan 2014-nji ýylda gaýtadan başlandy we 2016-njy ýylda tamamlandy. Sarayvadaky iň köne meçit hökmüne tanalýan we 15-nji asyryň ortalaryna Sarayvanyň esasanarjysy hökmüne tanalýan Isa Beg Ishakowiç tarapyndan gurulan Fatih Sultan Mehmet meçidi 2015-nji ýylda dikeldirildi we prezident Erdoğan'ın gatnaşmagyna açyldy. Häzirki wagtda Sarayvanyň taryhy merkezi Osmany türk mirasynyň ilham alyp bilýän özgeleşdi açyk howa muzeýine meňzeýär. Şəhərin al atmanına hədirki vaatda hem yanlanyan adanın tehtəri, ençəmi atır odol Osman dövrünü pındıqlan qadını medeniyeti, hədirki ünlə biri-birinin tapavatı cəmiyyətçilik tatsamalarla yaşamağa doğam edər. Türk kılmatta su qurumalarının ıxlası qoşantılın şəhərin çar tarafındakı Osmanlı eserleri dikedilər və bu kılmatta mirat gelecek nesillere geçilər. Beylik tarafından olsa Türk dilini öğrenen Sarayvalı yaşlar, tarihi köklerden gelen medeni katnaşkarı devam ettiriyorlar ve iki cemiyetin aratına kadim köprüleri berki diyorlar. Sözümün ahırına Sarayva dini bir dağız binalarıyla del eğitim canını saklamaya devam ediyen Osman Türk sivilizasyonunun canını vekildir. Sarayvanı görmek geçmiş bilen şunun biri-birilen bağlanıştırıyan bu tətin geografiyatına vaat tiyaqıdına çıkmak yalır. Hormatdin Mecer, Sarayvanın hikayeti Osmanlıların qaldırın acayip ve çunur miratlan başlayar. Yönü Bosnia urşunun musulman halkının sütümünün, urus cinayetlerinin ve adamda tarihinna qarı temil hükmününü qalın genetçidin ağır yatlamalarını gurun bermezden bolmaz. Tiwe bu şehir sivilizasyonun iyilerini, bir halkın çunur ağırlarını ve karşılığını özünü cemleyer.
1: Jahankeşdanın hiyalı.

İlleşir, Tire Türkmençe'nin yayınlarının son tane geçirip kutuları yarız. Koyu ölçümde 16 metre, 17.770 kilogerç yıllık kadar kıyıslık tolkundan, Çanak anteni arkal Türksat 3 adan 10.990 yıllık kadar vertikal padaracadan gönü perde dikkatine getirdik. Koyu ölçüm bu kutan tarihan ve alp paran parahat nurif. Yende bir de duşyanca koş, sağ olun.

Benden kalan cam kırıkları, aynada sensiz uzun, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözler. Öyle kolay değildir benim.

0: Kosume Türkiye'yi dayını radyo kayağını.
1: Etevşiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
3: Ayıç radyo voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
4: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
2: Ye sıday Türkiye.
6: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
14: İt Türkiye Hangya Radyoya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Radio Blast Türkiye.
1: Jeder Radio Maria Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
4: Este Radio Voz de Türkiye.
5: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: Zboruva glasot na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Voz Radio.
7: It Türkiye hangia radio ya?
0: Ovde Radio Blast Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.